Afarin farim alman ya sima bu tersi alman Havvel uzu yantarından Ara tavalı duyan tarafından bir gün tovalandan bir kamaz gemiyi uzun uzanın da şansı ikani. Gece sancağı inatlarlı, sancağı inatlarlı yakalı durur. Uviyatta uviyatta sancağı. We are not the young.